şimdi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş. Kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekem gelin.

0: Trop chaud, mon rouge. Non, non, non.
1: Çekip konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ah böyle çipkem de desteleye ej mene hum khari gaddareye ya böyle çip

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulüp nasıl akıp kapışacak ya kusisi. Bilakada hep çay koş bu kirli de çirki. Haydi kirli haydi.
2: La bile kirli hani ma hapçay. Kalisi bir gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şunur.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ez ve strane juan ra

Ah böyle çipkemdi desteydi yeş mene hum xari gaddare yeş böyle çipkemdi desteydi.

0: rouge, lampe rouge. Non, non, non.
1: Babana
2: ne önce müstahmi isterim?
1: Rabo! Oğlin oldu!
2: Ne?
1: Oğlin oldu!

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strane juan ra

Ah böyle çipkem de desteydi ye ye eş menehum xari gaddare ye yoyah böyle çipkem de desteydi ye.

gidiş mi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uş me forte nu, esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wan u gridana wan bir reberti u gele xwarin

Eren ezim malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veren ezim malim harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Bravo! Oğlun oldu.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy soru dera min.

deme. Hapsalemi tamam edeyiz ki abdaleri deri imana bavet deme. Gel o resmi gemine de zekhavetine ve resulya. Müsefada tavanı dikim ramişane gildi. Mekul ilyan.